0: Sonra mı dolmanı lira oda falanı? Anne Mary geldi mi ne ka?
1: Allah somut tane gidi gidi parma.
2: Radio Murta, una radio d'aquí, feta per...